0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитлеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderre di Amuriye Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radio Voz de Türkiye.
22: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Зборува гласот на Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Овоз Радиоса.
17: Ит Türkiye Хонгия Радиоја.
2: Овде Радио Глас Türkiye.
7: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бурасы Türkiye'nin Сеси Радиосу.